0: batna da.
1: Tahribatna da. Bu gülmek için dedik de. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gedek evimize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek eylesin.
2: Я, конечно. Кусок борща. Кусок борща. Ва.